0: Yaşıyor.
1: Ne?
0: Pop kültür radio patiyle çuş.
2: Radio Andrijevica 24 часа sa vama.